Toto Chumex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantli.

Dr. Killing Mix. In your wife and fant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In timist. Aso kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. In. Yowal. Nepant. In timistli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantli.

Don't kill me, mate. In your wife and band, in quick. Senga, kiawa. In quick, I'll yak. In timis, aso it lie. Don't kill me, mate. In chok. Ni nok la mati. Nik mati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik nok la mati. Nik mati. Nehuat tosti. Nehuat metzti. Nehuat. Yowal nepantli.